0: Umida, Davron, Jasur, Obidjon, 55, Akmaljon, Normatova, Hilola, Doktor D, Shavkat Jo'rayev, Manzura, Mr. X, Qobuljon Yaqubjonovich, Odil, MTR, Real Madrid. Zo'r, katta rahmat barcha-barchaga munosabatlar uchun, xabarlar uchun. Bir necha daqiqalardan keyin yana boshqa barcha bilan, yana filmlarni yodga olgan holda o'yinimizni davom ettiramiz.
1: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

avlodning baxt kamosi, ajdodlarga bo'l xosi, bibi xonim momosi, bobosi Temur o'g'lim, uyg'on.

Drive Show. Dusan Badancı Magiçe. Saat 7'de. Azamat ve Kunduz Khan bilan. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de.

1980 FM radio stansiyasida ping-pong loyihasi telefon qilinglar. Orada Telegram'a yazıp duruyorlar. Efirden taşıra okup duramızı bizi. Demin yazıp duruyorlar. Bizi unutmayın bu 98.

Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Gidralife reklama bo'limi 33 598 00.

FM'da siz 98'ge sözlengeller kuningiz hayırlı bolsun, barakatlı bolsun, yaxşılıklar keltirsin. Mikrofon aldı Şirin Gafuru, bizde Trafik Show, Hit FM'da işledigen hamma tinglovchilarimizga hayırlı kun tilagan holda. Loyihalarimizni devam ettiramiz, sovg'a etib olish imkoniyati har biringizda bor. Buning uchun kitob o'qigan bo'lishingiz kerak va biz bugundan yangi kitobni boshladik. Shunday ekan, birozdan so'ng ushbu kitob bo'yicha yana bir savolni taqdim etaman. To'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Bugun 24 iyul sanasi va bugun O'zbekiston Respublikasi

Drive Show. Dusyan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

Xayolimdagi surat, yana eski holat. Qaniydi qaytsam edi o'tmishimga bir fursat. Sog'inganimda senga endi qayta olmayman. Hatto so'nggi bor bag'rimga to'yib bosa olmayman. Ko'nika olmayman, kechib ham keta olmayman. Qanchalar xohlasam ham seni unuta olmayman.